se voye ye. Tia biem, me se, wo be ye ye. Asisi an dai, wo ba be ye ye. Ha ha ha ha. Wo be seria, ne wo so. Wo be seria fi mo ate. A urade de sedia shama fruma. Wo di ema urade. Urade nya mi nya wane da so. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye

0: Midawasi. A tu kwanya mianu
1: Midawasi.
0: Recover, hey, Ashimoro, Amoro, Asiku, Izukutu.